0: saat izlerdim.
1: Patara gogo imerelo.
0: Radio Dardimandis Exclusive.

Sia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli Darati Mandiki.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Aradavits mebay. Ulevo siharuts. Chahutebis da zrdilobis bria. Stumaris amirebay. Zabarula puramari.

0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli, Derdimandiki.